yasam, her yasam, her yasam, nazara keyna yadrasam. Koca zare gülü evinem, bombi bir sarı havasam.